0: Dipeldük.
1: Dipeldük. Şibidoluk. Dipeldük. Dipeldük.
2: Radyo, radyo.
0: Dipeldük. Dipeldük.
1: Şip,
0: şip,
1: şip.
0: Tvay, heel,
1: duk.
0: Dipeldük.
1: Dipeldük.
0: Dipeldük. Dipeldük.
1: Duk.
0: Şip, şip.
1: Dipeldük.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.